0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112 Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Günaydın, iyi sabahlar, iyi haftalar herkese. Ayın 17'si oldu. 17 Ağustos 2026 Pazartesi günündeyiz. Artık geri sayım başladı. 14 Eylül'de okullar açılacak ama bazı okullar bir hafta öncesinde de açılıyor biliyorsunuz ki bizim okulumuz bunlardan biri. Dolayısıyla artık çok kısa bir süre kaldı okulların başlamasına. Okul için yapılan hazırlıklar, okula dönüş çalışmaları, bunları konuşacağımız bir döneme giriyoruz. Kral Pop'tasınız. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu burası. Ben Öykü Güler Sönmez. Saat 9'a kadar aynı zamanda Türkiye'den, dünyadan, müzikten, sanattan, spordan, teknolojiden pek çok notla eşlik edeceğim pazartesi sabahınıza ve Kral Pop şarkılarına. Bu arada bir hatırlatma, canlı yayınlarımızı sadece radyonuzdan değil Kral uygulamasından da dinleyebiliyorsunuz. Hadi başlayalım mı yeni haftaya?

0: ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Nescafe.

0: açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.

0: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
4: Oh.

0: Hobi ve iş yeri sahipleri Paysel ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği arttıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme. Sen de hemen başvur Paysel dünyasına katıl.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

Müzik dünyasından birkaç not, frammusic.com.tr'den birkaç haber aktaracağım. Ferhat Göçer'den Takıntılı Aşklara yepyeni bir şarkı geldi. Söz ve müziğini Ferhat Göçer'in kaleme aldığı şarkıyı son dönemde dünyada çok konuşulan Obsession filmini izledikten sonra yazdığını söylüyor sevgili Ferhat Göçer. Son dönemde moda olan afrobeat ve reggaeton'u birleştiren sanatçı şarkısını ritmik bir sentez olarak tanımlıyor ve şarkı tüm dijital platformlarda yayında. Eda Metin Özürkü ise müzik kariyerinin 50. yılını Eda Metin Özürkü şarkıları albümüyle kutluyor bir süredir. Albümde yıllardır dillerden düşmeyen eski hit şarkılar Türkiye'nin başarılı oyuncuları tarafından yorumlanıyor. Toplamda 30 yıldız oyuncunun yer aldığı proje albümü ilk çıkışını Salih Baydemci'nin Yürü Ya Kulum ve ardından Demet Özdemir'in Kime Zarar yorumlarıyla gerçekleştirmişti. Özürkü diskografisinin en sevilen eserlerinden Kör Aşık albümün en sürpriz isimlerinden birine Seda Bakan'a teslim edildi ve ilk olarak 99 yılında Gülben Ergen'den dinlediğimiz şarkı bu kez Seda Bakan yorumuyla tüm dijital platformlarda yayında. Müzik dünyasındaki gelişmelere, yeni projelere, albümlere ve konser duyurularına sosyal medya hesaplarımızdan ve kralmusic.com.tr'den ulaşabilirsiniz. APO ile devam ediyoruz. Pazartesi sabahına Ömrüm. Şimdi Kral Pop'ta.

gözleri çekecek. 17 Ağustos 2026 Pazartesi bugün. Dün İstanbul püfür püfürdü. Gerçekten serin bir gün geçirdik. Hele akşamüstü üzerinize bir şey almadığınız zaman resmen üşüyorsunuz. Akşam üstümü örtme ihtiyacı duyuyorum. Müthiş bir hava bence. Ama belli ki yaz devam edecek. İstanbul'da sonbahar geldi diyemeyeceğimiz bir dönemdeyiz. Bugün güneşli bir gökyüzü bekleniyor. İstanbul'da sıcaklık yaklaşık 27 derecelerde ama bu da gayet iyi. 30 derecenin üzerinde değil, öyle boğucu bir sıcaktan söz etmiyoruz. Hatta gece 21 derece. Dereceler civarına inecek. Yağış ihtimali oldukça düşük ama Poyraz'a dikkat edin diyor uzmanlar. Yine deniz ulaşımını kullanacakların seferleri kontrol etmesinde fayda var. Haftanın ilk gününde özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu'da sıcaklıklar daha da yükselecek. Dikkatli olun, hazırlıklı olun. Kral Pop'tasınız. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu burası. Ben Öykü Güler Sönmez. Sosyal medya hesaplarımızı bir hatırlatayım. X, Facebook ve Instagram.

0: kum, güneş. Yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Bir ömre eşlik edecek sarık ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Hesabı alabilir miyim?
3: Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
6: Mücadele, adanmışlık, heyecan. Disney Plus'ta başrolde şimdi Sporma. EuroLeague, VNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.
7: Yeni Füsti Şeftali, ilk yudumda budur diyeceksin.
8: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay. Anahtar
9: teslim mutluluk. Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz. Anahtar teslim
10: mutluluk. Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
11: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
12: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar

0: Biraz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Suların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-18 Ağustos tarihlerinde tüm 5 litre sular 36 lira 50 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: Kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
2: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Paytier'den işletmelere büyük rahatlık. Paytier Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytier.com.

Spor haberlerine bir bakalım. Hafta sonu milli para yüzücü Defne Kurt, Fransa'da düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre serbestte 27.13'lük derecesiyle gümüş madalya kazandı. Defne'yi tebrik edelim önce. Teşekkür ediyoruz Defne. Süper Lig'de de yeni sezon heyecanı başladı malum. Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor berabere kaldı. Muhammed Salah'ı izleme fırsatı bulduk Türkiye'de. Maçta süre aldı. Bugün de Samsunspor Göztepe maçı var. Avrupa'nın büyük liglerinde de 2026-27 sezonu başladı. Premier Lig ve La Liga'da artık gözler yeni sezonun ilk haftadaki mücadelelerinde. İngiltere'de Arsenal son şampiyon olarak unvanını korumaya çalışacak. İspanya'da Barcelona Real Madrid arasındaki rekabet yeniden sahneye çıkacak. Seviyorum ben bu futbolu takip etmeyi gerçekten. Real Madrid maçına gitmek istiyordum mesela. Şubat'ta onlar geliyorlar İstanbul'a. Ne istesem de oluyor, daha ne iste.

0: Kral Pop Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Bugün 17 Ağustos Büyük Marmara Depremi'nin yıl dönümü. 27 yıl önce yaşanan büyük felaketin yıl dönümünde depremin etkilediği yerlerde anma törenleri düzenlendi. Yalova'daki anma törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş de katıldı. Büyükgümüş, benzer felaketlerin yaşanmaması için başlatılan kentsel dönüşüm seferberliğinin önemine vurgu yaptı. Herkesi bu seferberliğe destek vermeye davet etti. Kureyş suç örgütüne yönelik operasyonda aralarında örgüt lideri Alihan Kureyş'in de bulunduğu 32 şüpheli tutuklandı. Alihan Kureyş'in firari kardeşi Hilmi Tuna Kureyş aranırken İstanbul'da bir iş yerine baskın düzenlendi. 200 kilogram külçe altı.

0: ele geçirildi. Amerikan Başkanı Trump, Mekke ittifakına yönelik konuştu, bundan memnunum dedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ın geçtiğimiz günlerde Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamış olmalarını görmek beni çok mutlu etti ifadesini kullandı. Bunun Orta Doğu'nun bir araya geldiğinin göstergesi olduğunu belirtti. Muğla Marmaris'te sahil kesiminde başlayan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Alevler 15 saatte kontrol altına alınabildi. Soğutma çalışması sürüyor. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün de İzmir'de çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre batıda rüzgar hızını azaltıyor. Bugün İstanbul ve Ankara parçalı bulutlu 29, İzmir az bulutlu 33, Bursa az bulutlu 31, Antalya parçalı bulutlu 33 derece.
1: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: Beşiktaş Trendyol Süper Lig'de yeni sezonu galibiyetle açtı. Siyah beyazlılar Vasla Çerni'nin golüyle Eyüpspor'u 1-0 yendi. Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftası Samsunspor Göztepe maçıyla tamamlanacak. Karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Cristiano Ronaldo ilk kez emeklilik sinyali verdi. 41 yaşındaki Portekizli yıldız sezon sonu futbolu bırakabileceğini söyledi. Dünya Yelkeni'nin kalbi İstanbul'da attı. Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi'nin ev sahipliğini yaptığı 2026 Skoda Formula Wing Dünya Şampiyonası Kadıköy sahilinde düzenlendi. Kadınlar kategorisinde Fransız sporcu Vanya Pico, erkekler kategorisinde ise İtalyan sporcu Alessandro Tomasi dünya şampiyonluğuna uzandı. Şansa kalmaz
0: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Yeni haftada rüzgar şiddetli değil, yer yer sağanak geçişleri sürüyor. Ege'nin güneydoğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzeydoğu ve güneybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Orta ve Doğu Karadeniz'de yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Hem otoyolu Edirne, Batı Kavşağı, Gümüşova arasında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları var. Bu kavşaklar arasında kesimler halinde trafik diğer şeritlerden veriliyor. Ankara Kırıkkale yolunun 18'de 22. kilometreleri arası Kırıkkale-Ankara istikameti üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Dijital platformlarda neler oluyor hızlıca bakalım. 21 Ağustos'ta Conan O'Brien Must Go'nun 3. sezonu erişime açılıyor. Conan bu kez yine dünyayı dolaşıyor. Ünlü isimlerle ya da hiç beklemediği insanlarla karşılaşınca ortaya çıkan absürt seyahat komedisini aktarıyor. Outer Banks ise başka bir platformda 5. ve final sezonuyla 21 Ağustos'ta geri dönüyor. Richard'ın yeni sezonda bugün izleyiciyle buluşuyor. Alan Richardson'ın başrolündeki Jack Reacher bu kez daha büyük ve tehlikeli bir komplonun içine çekiliyor. Bu arada televizyon tarihinin en sevilen aile dramalarından Gilmore Girls yine revaçta. Yurt dışındaki bazı zincirler yine yapımın ürünlerini çıkarmaya başladı. Şimdi de dizinin belgeseli çekiliyormuş. İzlemediyseniz hele ki ergende bir kızınız varsa Gilmore Girls'ı ortak yaptığınız etkinlikler listesinin başına alın bence. Nasılsa öyle eskisi gibi artık istediğimiz müzeye, sergiye falan götüremiyoruz. Bari dizi izleyelim.
1: Bu

0: bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak. Pop, pop, kral
1: pop. Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

0: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
4: Şansa kalmaz işimiz.
5: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
6: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
7: Migros Yemek.
6: Migros uygulamasında.
8: Pilot Garaj Oto Expertise.
9: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
8: Pilot Garaj Oto Expertise.
10: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
11: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
12: Tatil Sepeti.
13: Kerem abi.
14: Hayrola çocuklar?
13: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
15: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
14: Turkcell çözüm gücü.
13: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
14: Turkcell çözüm gücü.
13: Vallahi bravo Turkcell'e.
14: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
16: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
17: Turkcell'le bağlan hayata.
18: Pop, pop, kral pop.
19: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
20: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: olacak. 23 Ağustos'ta Park Orman'da Türk hayranlarıyla buluşacak Jack White. 21-22 Ağustos'ta ise Harbiye Cemil Topuz açık hava sahnesinde Mabel Matiz performans sergileyecek ve İstanbul'da önemli bir sergi için son haftalara girildi. Semiha Berksoy Area of All Colors sergisi İstanbul Modern'de 6 Eylül'e kadar devam ediyor. Opera sanatçısı, ressam ve performans sanatçısı Semiha Berksoy'un farklı disiplinlerdeki üretimini bir araya getiren sergi, onun sıra dışı sanat dünyasını yeniden keşfetmek için çok güzel bir fırsat ve Erzurum Kültür Yolu Festivali de 23 Ağustos'a kadar devam ediyor. Kral Pop burası.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam, ben sevmedik yere hiç tasalanmam.

Yapay zekayı konuşa konuşa bitiremiyoruz. Her günde başka bir gelişme yaşanıyor. Benim de Türkçe sesi olduğum malum teknoloji devinin yeni bir hamlesi var. Mesela son günlerde sosyal medya en çok bunu konuşuyor. Şirket yeni telefonunu duyurdu ve o küçük cihazı anahtarınıza, çantanıza, hatta evcil hayvanınızın tasmasına takabiliyormuşsunuz. Android telefonların oluşturduğu ağ üzerinden kaybettiğiniz eşyanın yerini bulmanıza yardımcı oluyormuş. Böyle bir şey var zaten ama asıl dikkat çekici gelişme şu. Telefonun içindeki yapay zekanın bir ilginç özelliği var. Bu kez yapay zeka yalnızca soru cevaplayan bir asistan olmaktan çıkıyor. Telefondaki uygulamalar ve bilgiler arasında bağlantı kurarak daha proaktif öneriler sunuyormuş. Bakalım daha neler olacak, merakla bekliyoruz. Velinet'le devam ediyoruz yine haftaya pazartesi sabahına. Meğerse şimdi Pop'un kralı Kral Pop'ta.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Size tarlanıza bereket, cebinize de rahatlık getirecek güzel bir haberim var. Kürt mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli teknolojiyle üretilen CV Energy AgriFlow yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha yüksek performans sunuyor. Sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanan AgriFlow, tozlanma, bulut geçişleri ve kısmi gölgelenme gibi zorlu koşullarda da enerji üretimini sürdürerek sulamanızın kesintisiz devam etmesine katkı sağlıyor. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli AgriFlow güneş panelleriyle daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı. Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim. Pop, pop, kral pop.
3: Hesabı alabilir miyim?
4: Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
5: Vakıfbank Platinum Plus.

Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.

Bu hikayede senaryo yok, dublör yok, tekrar çekim şansı hiç yok. Başrolde şimdi spor var. Euroleague, BNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar ptr.com'da.
1: Büyük rahatlık PTR. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin.

0: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Duvarın iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-18 Ağustos tarihlerinde tüm 5 litre sular 36 lira 50 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Şansa kalmaz işimiz,
6: Umran Oto Ekspertiz. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
7: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
8: Migros Yemek.
7: Migros uygulamasında.
9: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
10: Kerem abi.
11: Hayrola çocuklar?
10: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
12: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
11: Turkcell çözüm gücü.
13: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
11: Turkcell çözüm gücü.
10: Vallahi bravo Turkcell'e.
11: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
14: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

17 Ağustos 2026 Pazartesi, bugün yepyeni bir haftaya başladık. Yavaş yavaş da okulların açılmasına doğru geri sayıma başlayabiliriz gibi geliyor bana. LGS'de normal tercih süreci tamamlandı. İkinci nakil sonuçları 14 Ağustos'ta açıklandı biliyorsunuz. Boş kalan kontenjanlar için, yani hiçbir okula yerleşemeyen öğrencilerin il ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvuru süreci bugün başlıyor. 26 Ağustos'a kadar devam edecek. 28 Ağustos'ta da yerleştirme süreci tamamen sona eriyor. Herkesin hakkında hayırlısı olsun diyorum her zamanki gibi. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Ben Öykü Güler Sönmez. Yavaş yavaş müsaade istiyorum. Şahane bir pazartesi, şahane bir hafta olsun. Yarın sabah görüşmek üzere. Hadi hoşçakalın.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 17 Ağustos Pazartesi, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. NTV Haber Portalı'nın manşetiyle başlıyoruz. 27 yıldır dinmeyen acı. 17 Ağustos Büyük Marmara depreminin 27. yıl dönümünde depremin etkilediği yerlerde anma törenleri düzenlendi. Gölcük'teki anma programının ardından deprem anıtına çelenk bırakıldı. Depremde hayatını kaybedenler için duaların edildiği programda saatler 03.02'yi gösterdiğinde vatandaşlar da ellerindeki karanfilleri denize bıraktı. Biz de 17 Ağustos depreminde hayatını kaybeden tüm canlarımızı rahmetle anıyoruz. Hürriyet var sırada. Tarikat evinde milyarlık altın, burada dikkat çeken başlık. Süleymancıların lideri Alihan Kuriş ve ailesi devasa mal varlığıyla şaşkınlık yaratırken dün bu konuda şok bir gelişme daha oldu. Elebaşı Alihan Kuriş'in kardeşi firari Hilmi Tuna Kuriş'i arayan polis birçok adrese baskın yaptı. Basılan evlerin birinde 1.34 milyar lira değerinde 200 kilo külçe altın ele geçirildi. Altının kaynağı belirlenemedi. Kuriş ailesinin üzerine kayıtlı toplam 191 gayrimenkul bulunduğu da ortaya çıkmıştı. Zorbalığa karşı tek ses, Milliyet'in manşeti. Gençler Birliği ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Lig karşılaşmasında 4 yaşındaki bir çocuğun üzerindeki Fenerbahçe formasının tribünde zorla çıkarttırılmasına tepki yağdı. Tribün zorbası Şenel Akdemir hakkında ev hapsi kararı verildi deniliyor burada da detaylarda. İsrail'de seçim kampanyası skandalı başka bir başlık dikkat çeken. Seçim kampanyası kapsamında tarihi skandala imza atan Başbakan Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi Tel Aviv sokaklarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu liderleri hedef

0: falan propaganda afişleri kullandı. Onlar Netanyahu'nun kaybetmesini istiyor diye yazdı. Güçlü devlet farkı sabahın bugün manşeti. Devletin enkaz altında kaldığı 27 yıl önceki Marmara depremi acziyet, 3 yıl önceki asrın felaketi ise diriliş mucizesi olarak tarihe geçti. Marmara depreminden 3 yıl sonra iktidara gelen AK Parti ülkenin gücüne güç katarken afetlere hazırlıkta reformlar yaptı. Kahramanmaraş merkezli depremde güçlü ve sosyal devlet farkını ortaya koydu. Sözcünün de manşetini aktaralım. Mehter maaşıyla gideceksiniz. Dervişoğlu Kuvayi Milliye Meydanı'ndan iktidara böyle seslendi. Müsavat Dervişoğlu Balıkesir'deki bayrak mitinginde AK Parti ömrümüzü yedi dedi. Sizi Mehter'le uğurlayacağız ama önce sandıkta hücum marşı çalacağız resti çekti. Polisin tarikat hassasiyeti böyle olmamalı dedirtti. Başka bir başlık Alihan Kureş tutuklandı. Tek kare görüntüsü yayınlanmadı. Süleymancıların lideri gözaltına alınırken, tutuklanırken objektiflerden köşe bucak kaçırıldı. Seçilmiş başkanlar için neden aynı hassasiyet gösterilmedi diye soruldu. Posta'dan bir başlıkla bitirelim. Ünlü iş insanı kalbine yenildi. Altın Marka grubunun kurucusu ve kahve dünyasının sahibi Birol Altın Kılıç, doğum günü kutlaması için ailesiyle birlikte bulunduğu Monaco Monte Carlo'da geçirdiği kalp krizi sonucu 66 yaşında hayatını kaybetti.
1: Basın turu. Akü yol durumunu sunar.
0: Hem otoyolu Edirne Batı Kavşağı Gümüşova arasında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları var. Bu kavşaklar arasında kesimler halinde trafik diğer şeritlerden veriliyor. Ankara Kırıkkale yolunun 18'de 22. kilometreleri arası Kırıkkale Ankara istikameti üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı başlıyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dan hepinize mutlu haftalar. Bugün 17 Ağustos 2026 Pazartesi. Güzel ve keyifli bir hafta sonu tatili geride kaldı. Artık kocaman bir haftanın başlangıcındayız. Ben Arzu Kaya, 2 saat boyunca bu sabah da sizlerleyim en güzel şarkılarımla. Evet, tabii ki sürprizlerim var, yarışmam olacak. Kazandıracağım, kulağınız gözünüz Kral Pop Radyo'da olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Günaydın Türkiye.

0: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: Fiyata Migros'ta 14-17 Ağustos tarihleri arasında her piliç bonfilinin kilosu 199 lira 95 kuruşa Migros bazıları ve Migros uygulamasında.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı

0: vakıf.com.tr'de vakıf katılım.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
4: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
5: Handi Kredi, pilot garaj, şoför ekspertiz.
6: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
5: Migros Yemek.
6: Migros uygulamasında.
5: Pilot garaj, şoför ekspertiz.
7: Kobi ve iş yeri sahipleri Paysel ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği arttıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme. Sen de hemen başvur, Paysel dünyasına katıl.
8: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
9: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Bugün 17 Ağustos. Tam 27 yıl önce. 17 Ağustos 1999'da saat 3'ü 2 geçe Marmara bölgesi çok büyük bir sarsıntıyla uyandı. O gece binlerce insan hayatını kaybetti. Binlerce aile sevdiklerinden ayrıldı. Ve aslında hepimize çok önemli bir şeyi hatırlattı. Depremi engelleyemeyiz. Ama depreme hazırlıksız yakalanmak zorunda değiliz. Belki şu anda bu yayını dinlerken evinizdesiniz, arabanızda işe gidiyorsunuz ya da sevdiklerinizle berabersiniz. Bir dakikanızı ayırın ve kendinize şu soruyu sorun. Şu an bir deprem olsa ne yapacağımı gerçekten biliyor muyum? Telefonunuzun şarjını, cüzdanımızı, anahtarımızı düşünüyoruz böyle durumlarda ama hayatımızı kurtarabilecek birkaç basit hazırlığı çoğu zaman erteliyoruz. 17 Ağustos sadece geçmişi hatırlama günü olmasın. Bugün bir deprem çantası hazırlayın, evinizde güvenli alanı belirleyin, ailenizle buluşma noktanızı konuşun. Çünkü deprem olduğunda değil, deprem olmadan önce hazırlıklı olmak hayat kurtarır. 17 Ağustos 1999'da hayatını kaybeden tüm canlarımızı saygı ve sevgiyle anıyoruz. Bir daha böylesine büyük bir acıyı yaşamamak dileğiyle. Pop'un Kralı Kral Pop Radyo burası. Arzu Kaya ile birlikteliğiniz devam ediyor.

size bugün beynimizin bize oynadığı çok ilginç bir oyundan bahsetmek istiyorum. Diyelim ki yeni bir araba almaya karar verdiniz. Bir anda o arabayı her yerde görmeye başlarsınız. Trafikte, otoparkta, sosyal medyada. Peki o araba birdenbire çoğaldı mı? Hayır, çoğalmadı tabii ki. Aslında onu daha önce de görüyordunuz. Sadece beyniniz artık onu önemli olarak işaretlediği için fark etmeye başladınız. Bunun çok ilginç bir sonucu var. Hayatınızda neye ne kadar dikkat ederseniz beyniniz size onunla ilgili daha fazla şey göstermeye başlıyor. Sürekli ne kadar şanssızım derseniz beyniniz kötü giden şeyleri toplamaya başlar. Kimse beni anlamıyor derseniz sizi anlamayan insanları daha kolay fark ediyorsunuz. Ama bugün güzel olan ne var diye sormaya başladığınızda beyniniz bu kez güzel olanı arıyor. Aslında mutluluk var olan güzellikleri fark etmeyi öğrenmekle başlıyor ve fark ettiğinizde tüm güzellikleri yanınıza topluyor. Bu yüzden ne diyoruz? Olumsuz hiçbir şey düşünmüyoruz, olumsuz bir şey söylemiyoruz. Evet, şimdi yine çok keyifli bir şarkıyla devam ediyoruz. Kral Pop Radyo'da Umur Doma ve Hande Ünsal işbirliği. Gel.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Reklam.
2: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
3: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Ağustos ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
0: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Ak portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine

0: Sertiz.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlartatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
0: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
3: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
4: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit

0: Facebook.com'da. Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
1: Tatil Sepeti.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abimiz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
5: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Pop'un kralı Kral Pop Radyo'dasınız. Evet, birazdan yarışmam başlayacak. Dinleyicilerim sabırsızlanmaya başladı. Arzu, otobüs nerede? Şifreyi ne zaman vereceksin? Yarışmayı ne zaman başlatacaksın? Sabırsızlanmayın, birazdan yarışmam başlayacak. Otobüsümüz bu sabah da İzmir'de. Bir lokasyon paylaşacağım ve şifre paylaşacağım. Şifreyle birlikte otobüsün yanına giden ilk dinleyicimiz sürpriz markalara ait 5.000 ile 10.000 TL arasında hediye çekinin sahibi olacak. İzmir, hazır mısın? Dakikalar sonra yarışmayı başlatacağım sizler için. Kulağınız gözünüz Kral Pop Radyo'da olsun. Evet, bu güzel ve keyifli bir pazartesi sabahına Sepo ve Demet Akalın işbirliğiyle devam ediyoruz. Enerjimizi yükseltiyoruz. Yerinde dur.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Yeni haftada rüzgar şiddetli değil, yer yer sağanak geçişleri sürüyor. Ege'nin güneydoğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzeydoğu ve güneybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Orta ve Doğu Karadeniz'de yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Pop, pop,
2: kral pop. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da yarışma zamanı geldi. Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüz bu sabah da İzmir'de. Hemen otobüsümüzün bulunduğu yeri paylaşmak istiyorum. Şu anda Alsancak Garı önünde sizleri bekliyoruz. Alsancak Garı önü ve şifremiz tarihi asansör. Bu şifreyle birlikte otobüsümüzün yanına giden ilk dinleyicimiz sürpriz markalara ait 5.000 ile 10.000 TL arasında hediye çekinin sahibi olacak. Şimdiden hepinize bol şanslar diliyorum. Haydi.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Reklam. Hesabı alabilir miyim?
2: Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
1: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Shop'a
6: ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

Fatih. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
2: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata. Reklam.
6: Kral Pop. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.
7: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

keyifli, hiç bitmesini istemediğimiz bir hafta sonu tatili geride kaldı. Zorlanıyor musunuz bu sabah? Evet, pazartesi sendromu diyoruz buna. Zorlanmayın, öğlene doğru kendinize geleceksiniz. Güzel şarkılarımızla pazartesi sendromunu ortadan kaldırıyoruz. Bu nedenle Kral Pop Radyo'dan ayrılmayın. Belki de sıradaki şarkı sizin kalbinizden geçen en sevdiğiniz şarkıdır. Bu arada Hollanda'dan bir dinleyicim ulaşmış. Demiş ki Hollanda'dan kucak dolusu sevgiler selamlar. Selim'e Ateş. Selim'e çok teşekkürler, sevgiler selamlar bizden. Selim'in çok değerli eşi Mustafa Ateş'in bugün doğum günü. Dün de bir doğum günü vardı, hatırlayacaksınız, kutlamıştık. Evet, bugün de Hollanda'dan bir dinleyicimizin doğum günü. Mustafa Ateş, nice nice güzel sağlıklı yaşların olsun. Sevdiklerinle birlikte kahkahalarla dolu geçireceğim bir ömür diliyorum. Ve bu şarkıyı sana armağan ediyorum. Mela Bedel, iki tas çorba. Gözler...

Müzik dünyasına düşen bomba gibi bir haberle devam etmek istiyorum. Ayşe Hatun Önal. Çok özlemiştiniz değil mi bu ismi? Yeni neslin dikkat çeken müzisyenlerinden Mert Çodur ve sektörün başarılı prodüktörü Ozan Bayraş'a yılın en çok konuşulacak pop projelerinden biri olan Çıktı Yangınlar için bir araya geldi. Ayşe Hatun Önal'ın uzun süredir beklenen dönüşüne eşlik eden Çıktı Yangınlar, 3 farklı müzikal yaklaşımı tek potada buluşturan güçlü bir proje olarak öne çıkıyor. Yepyeni ve iddialı bir şarkıyla dönüş yapan Ayşe Hatun Önal'a hoş geldin diyoruz o zaman. Pop'un kralı Kral Pop Radyo'da en sevdiğiniz şarkılarla devam ediyoruz bu güzel ve keyifli pazartesi sabahına. Bizimle kalın.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
2: Karnın zil çaldığında...
3: Yüksek proteinli bir şey ye, Sardanel tonlu aç ye.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.

0: Pop'un Kralı Kral Pop Radyo'da yarışmamız sonuçlandı. İzmir'den bir dinleyicimiz sürpriz markalara ait 5.000 ile 10.000 TL arasında hediye çeki kazandı. Tebrik ediyorum Burcu Emir, söz sende.
1: İsmim Burcu Emir, Kral Pop Radyo'yu sürekli dinliyorum. Motorumla gezerken Alsancakları önünde anonsu duydum. Şifreyi söyledim, hediyemi aldım. Sıradaki parçayı eşime armağan ediyorum.
0: Sevgili Burcu, hediye çekini güzel ve sağlıklı günlerinde harca. Sıradaki şarkı eşinin olacak. Ve Arzu Kaya'dan gitme vakti bu sabahlık bu kadar. Yarın da yine sürprizlerimle karşınızda olacağım. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi davranın. Mutlu, huzurlu bir gün diliyorum hepinize. Hoşça kalın.

0: Reklam. Sen de katıl dedim, katılın evim. Pop, pop, kral pop.
1: Ağustos fırsatlarıyla tok sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.

0: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
1: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl.

0: budur.
1: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: haberlerini sunar.
1: Beşiktaş Trendyol Süper Lig'de yeni sezonu galibiyetle açtı. Siyah beyazlılar Vasla Çerni'nin golüyle Eyüpspor'u 1-0 yendi. Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftası Samsunspor Göztepe maçıyla tamamlanacak. Karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Cristiano Ronaldo ilk kez emeklilik sinyali verdi. 41 yaşındaki Portekizli yıldız sezon sonu futbolu bırakabileceğini söyledi. Dünya yelkeninin kalbi İstanbul'da attı. Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi'nin ev sahipliğini yaptığı 2026 Skoda Formula Wing Dünya Şampiyonası Kadıköy sahilinde düzenlendi. Kadınlar kategorisinde Fransız sporcu Vanya Pico, erkekler kategorisinde ise İtalyan sporcu Alessandro Tomasi dünya şampiyonluğuna uzandı.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Yeni haftada rüzgar şiddetli değil, yer yer sağanak geçişleri sürüyor. Ege'nin güneydoğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzeydoğu ve güneybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Orta ve Doğu Karadeniz'de yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: TEM Otoyolu Edirne Batı Kavşağı Gümüşova arasında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları var. Bu kavşaklar arasında kesimler halinde trafik diğer şeritlerden veriliyor. Ankara Kırıkkale yolunun 18'de 22. kilometreleri arası Kırıkkale Ankara istikameti üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detay

Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çek.

0: Hepsi iyi fiyata Migros'ta. 17-18 Ağustos tarihlerinde tüm 5 litre sular 36 lira 50 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyin hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
7: Turkcell'le bağlan hayata.
8: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi

0: elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Akbank Fast uluslararasıyla yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle

0: Servis.
1: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi iklim sayı etkili satıcılarında.
2: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
3: Kredi. KOBİ ve iş yeri sahipleri Paysel ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği artıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme.

0: Haberdeyiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla açılan davada 40 günlük aranın ardından ikinci celse bugün başladı. 8 Temmuz'daki son duruşmada mahkeme heyetiyle Ekrem İmamoğlu arasında savunma süresi konusunda gerilim yaşanmıştı. Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonda aralarında örgüt lideri Alihan Kuriş'in de olduğu 32 şüpheli tutuklandı. Alihan Kuriş'in firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş aranırken İstanbul'da bir iş yerine baskın düzenlendi. 200 kilogram külçe altın ele geçirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonla ilgili açıklama yaptı. Gürlek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti suç örgütleri ve çetelerle mücadelesini kim olduklarına veya hangi kisve altında faaliyet gösterdiklerine bakmaksızın hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla sürdürmektedir dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türk Gün Gazetesi'ne konuştu. Çerçeve yasanın bir raf olmadığını söyledi. Bahçeli, Abdullah Öcalan'ın önümüzdeki dönemde de sürece katkı vermeye devam etmesini mümkün kılacak şartların oluşturulması gerekmektedir dedi. Muğla Marmaris'te sahil kesiminde başlayan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Alevler 15 saatte kontrol altına alınabildi. Soğutma çalışmaları sürüyor. Bugün 17 Ağustos Büyük Marmara Depremi'nin yıl dönümü. 27 yıl önce yaşanan büyük felaketin yıl dönümünde depremin etkilediği yerlerde anma törenleri düzenlendi. Batıda rüzgar hızını azaltıyor. İstanbul ve Ankara bugün parçalı bulutlu 29, İzmir az bulutlu 33, Bursa az bulutlu 31, Antalya parçalı bulutlu 33 derece.
1: Kral Pop Haber.

0: haberlerini sunar.
1: Beşiktaş Trendyol Süper Lig'de yeni sezonu galibiyetle açtı. Siyah beyazlılar Vaslav Çerni'nin golüyle Eyüpspor'u 1-0 yendi. Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftası Samsunspor Göztepe maçıyla tamamlanıyor. Karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Cristiano Ronaldo ilk kez emeklilik sinyali verdi. 41 yaşındaki Portekizli yıldız sezon sonu futbolu bırakabileceğini söyledi. Dünya Yelkeni'nin kalbi İstanbul'da attı. Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi'nin ev sahipliğini yaptığı 2026 Skoda Formula Wing Dünya Şampiyonası Kadıköy sahilinde düzenlendi. Kadınlar kategorisinde Fransız sporcu Vanya Pico, erkekler kategorisinde ise İtalyan sporcu Alessandro Tomasi dünya şampiyonluğuna uzandı.

0: lütfen dikkat.
1: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle. Bu hikayede senaryo yok, dublör yok, tekrar çekim şansı hiç yok. Başrolde şimdi spor var. Euroleague, VNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Bir araba dolusu hediyeden birini kazanmak ister misiniz?
4: E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.
2: Borusan Next. Pilot Garaj Auto Expertiz.
5: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
6: Etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 14-17 Ağustos tarihleri arasında her piliç bonfilinin kilosu 199 lira 95 kuruşa Migros bazıları ve Migros uygulamasında.
7: Kerem abi.
8: Hayrola çocuklar?
7: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
9: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
8: Turkcell çözüm gücü.
10: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
8: Turkcell çözüm gücü.
7: Vallahi bravo Turkcell'e.
8: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
11: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Kobi ve iş yeri sahipleri Paysell ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği arttıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme. Sen de hemen başvur Paysell dünyasına katıl.
2: Lütfen dikkat. Hayatı rengarenk sevenlere Zaza Sudan son çağrı. İlham veren tasarım.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112 Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

0: Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Orta ve Doğu Karadeniz'de yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetlenebilir, dikkatli ve tedbirli olunmalı.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Pop, pop, kral pop. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur
2: hissi. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen olanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Bunların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-18 Ağustos tarihlerinde tüm 5 litre sular 36 lira 50 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
9: Kobi ve iş yeri sahipleri Paysel ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği arttıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme. Sen de hemen başvur Paysel dünyasına katıl.
10: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

0: spor haberlerini sunar.
1: Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftası Samsun Spor Göztepe maçıyla tamamlanacak. Karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Galatasaray, Alexey Batrakov'un transferi için Lokomotiv Moskova ile anlaşmaya vardı. Batrakov, prosedürlerin tamamlanmasının ardından yıllık 3,5 milyon euro kazanacağı 4 sezonluk sözleşmeye imza atacak. Genç futbolcunun Cuma günü oynanacak Erzurumspor maçının kadrosunda olması planlanıyor. Dünya Yelkeni'nin kalbi İstanbul'da attı. Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi'nin ev sahipliği yaptığı 2026 Skoda Formula Wing Dünya Şampiyonası Kadıköy sahilinde düzenlendi. Kadınlar kategorisinde

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Hem otoyolu Edirne Batı Kavşağı Gümüşova arasında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları var. Bu kavşaklar arasında kesimler halinde trafik diğer şeritlerden veriliyor. Ankara.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: mücadele, adanmışlık, heyecan. Disney Plus'ta başrolde şimdi spor var. Euroleague, BNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.
1: Bir araba dolu hediyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 10.

0: 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next. Pilot garaj
1: şoför ekspertiz. Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot garaj şoför
2: ekspertiz. Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
5: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.

0: Opel Corsa ile her yola eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Kral Pop Haber.
1: Merhaba, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Bugün 17 Ağustos, Büyük Marmara depreminin yıl dönümü. 27 yıl önce yaşanan büyük felaketin yıl dönümünde depremin etkilediği yerlerde anma törenleri düzenlendi. Biz de depremde hayatını kaybeden tüm canlarımızı rahmetle anıyoruz. MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türk Gün gazetesine konuştu. Çerçeve yasanın bir af olmadığını söyledi. Abdullah Öcalan'ın önümüzdeki dönemde de sürece katkı vermeye devam etmesini mümkün kılacak şartların oluşturulması gerekmektedir dedi. Menderes Belediyesi AK Parti'ye geçti. CHP'li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisinde yapılan başkan vekili seçimini AK Partili Asuman Şen kazandı. İBB'ye yönelik yolsuzluk iddiasıyla açılan davada 40 günlük aranın ardından ikinci celse bugün başladı. Duruşmayı izlemek için Silivri'ye giden Yeni Parti Genel Başkanı Özel, duruşma öncesi yaptığı açıklamada "Umudumuz hukuksuzluğun giderilmesi" dedi. Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonlarda aralarında örgüt lideri Alihan Kuriş'in de bulunduğu 32 şüpheli tutuklandı. Kuriş'in firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş aranırken İstanbul'da bir iş yerine baskın düzenlendi.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Yeni haftada rüzgar şiddetli değil, yer yer sağanak geçişleri sürüyor. Ege'nin güneydoğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzeydoğu ve güneybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Orta ve Doğu Karadeniz'de yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu. Pop, pop,
2: kral pop. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

17 Ağustos ve Pazartesi, yeni bir haftaya başladık. Saat 16 itibariyle yayınımız başladı. Trafikteki dinleyicilere iyi yolculuklar, iyi çalışmalar ve herkese iyi haftalar dileyerek açılışı yapayım. Ve hemen ardında Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüzün lokasyonunu aktarayım ki bir dinleyicimizi daha belirleyelim ve sürpriz markalara ait 5 veya 10 bin TL değerinde hediye çekini kazandıralım. Şu anda İzmir'de Şirinyer Park içi meydanı önünde Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüz. İlk ulaşan dinleyicimiz Hisar Camii şifresini söyleyerek bizden 5 veya 10 bin TL değerinde hediye çekini kazanacak Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüzden. Ankara Ekos, beni Allah devam ediyoruz.

0: geri. Reklam.
1: Hesabı alabilir miyim?
2: Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
1: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: İki toplantı arasında
7: yüksek proteinli bir şey ye. Sardana tonlu aç ye.

0: Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj
2: Shop'a ekspertiz. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her

Yeni haftanın ilk gününde az önce Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüzün İzmir'de olduğunu ve lokasyon bilgisini paylaştık. Birazdan sürpriz markalara ait 5 veya 10 bin TL değerinde hediye çekinin yeni sahibini de açıklayacağız mesajıyla birlikte. Yeni hafta dedik, iyi haftalar bir kez daha herkese. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Demir Ali Çelik ben. Bir hafta ara sonrası yeni haftayla birlikte yayınımız kaldığı yerden devam ediyor. 18'e kadar dinlemeyi en sevdiğiniz şarkılar ve gündemde konu başlıklarımız var. İyi çalışmalar, trafikteki dinleyicilerimize de iyi yolculuklar. Poise ile Uyuyamadın Değil Mi dinleyelim ve en iyilere devam edelim.

Süper Lig'de yeni sezon karşılaşmaları başladı. Haftanın açılışı ve Süper Lig'in açılışı Cuma akşamı Galatasaray-Çorum karşılaşmasıyla başladı ve kapanış müsabakası da bu akşam saat 21.30'da Samsun Spor Göztepe arasında oynanacak. İlk hafta tamamlanacak. İkinci hafta ise 21 Ağustos'ta başlıyor Erzurum Spor Galatasaray karşılaşmasıyla. Futbol severler için sezon açılışı tamamlanmış oldu Ağustos ortası itibariyle. Ayrıca bu hafta UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde temsilcilerimizin playoff karşılaşmaları var. Birazdan detayları paylaşacağız. Şimdi bugünlerin en yeni isimleri Crash ve şarkıları Crash'la devam edelim.

0: %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları Vade Parksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: 17 Ağustos ve Pazartesi, yeni haftanın ilk günündeyiz. Az önce Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüzün lokasyon detaylarını paylaşmıştım. İzmir'de bir dinleyicimize daha sürpriz markalara ait 5 veya 10 bin TL değerinde hediye çeki kazandıracağımızı söylemiştik. Kazanan dinleyicimiz belli oldu.
1: Merhabalar, ismim Mehmet Salih, Kral Pop dinleyicisiyim. Kral Pop'ta Çelik dinlerken şifreyi öğrendim. İzmir'de Şirinyer'de otobüse gelip şifreyi söyleyerek hediyemi aldım. Bir sonraki şarkıyı da eşim Ayşenur'a armağan ediyorum. İyi dinlemeler.
0: Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüz yaz boyu şehir şehir dolaşmaya devam ediyor. Bir hatırlatma, yarın da İzmir'de dinleyicilerimizle buluşmaya devam edeceğiz. Haftanın ikinci gününde de İzmir'de olacak Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüz. Şimdi Tan Taşçı ile bu kez gidişat dinleyelim.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Yeni haftada rüzgar şiddetli değil, yer yer sağanak geçişleri sürüyor. Ege'nin güneydoğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzeydoğu ve güneybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Orta ve Doğu Karadeniz'de yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu.

Nikos, 27 yıl önce bugün ülkemiz tarihinin en büyük felaketlerinden, deprem felaketlerinden biri yaşandı. 27 yıl sonra bu acıyı yaşamaya devam ediyoruz. Umarız tekrarlanmaz, böyle acı günleri, böyle acı olayları bir daha yaşamayız temennisi ve duasıyla. Yeni bir haftanın ilk günündeyiz ve pazartesi akşamına doğru ilerliyoruz. Günün öğleden sonrası şarkılarına devam edelim. Hadise ve Ara Beni dinleyeceğiz. Bugünlerin en popüler şarkılarından biri. Ayrıca hafta sonu Kral Pop Radyo Top 20 listesi güncellendi. Tüm listeler güncellendi. Kralmüzik.com.tr'den yepyeni müzik haberlerine, projelere, detaylara ve tüm listelere detaylarıyla ulaşabilirsiniz. Hadise Ara Beni, Kral Pop

0: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
2: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.com.tr'de.
3: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.

Ülkemizde uydu yayıncılığında kritik bir dönüşüm gerçekleşti. Günler öncesinden hazırlıkları yapıldı. Biz de sizlere detaylarını aktarmaya gayret gösterdik. Nasıl yeni frekanslara geçirebileceği ile ilgili detayları hem televizyon kanalları, aynı zamanda radyolar, diğer uydu üzerinden yayın yapan mecralar paylaştılar. Artık TürkSat 3A uydusu yeni yayınlarını 4A uydusu üzerinden gerçekleştirmeye başlamış oldu süreç itibariyle. 0533 781 74 74 Kral Pop Radyo WhatsApp hattımız, paylaşmak istediğiniz mesajlarınız için devrede şu an itibariyle.

günün ilk mesajı İlkay'dan. Ankara'dan selamlar, iyi haftalar herkese. Bol kazançlı bir hafta olsun. Etimesgut'tan esnafım Adil ve Murat abiye selamlar. Emel, Bursa'dan iş yerinde dinliyoruz. Geçen günkü mesajı okumadınız, yine denedim şansımı. Bu sefer yakaladık mesajını. İş yeri adı söyleyemiyorum. Çalışanlara, iş arkadaşlarının isimlerini de yazmış. Orkun, Necla ve Melis, Ahmet abi ve müdürümüz Erkan Bey. Selamlar iletiyorum ben de sizlere. İyi çalışmalar diliyorum. Şenol İstanbul Avcılar'dan, abi çalışıyoruz, kuaförüz. Aylin, Ersan, Burcu ve Kaya için istiyoruz şarkıyı. Not aldım şarkınızı bu arada arkadaşlar. Ebru İzmir'den, eşim Burak ve kızım Elif için kızımın şarkısı Manifest istiyoruz. Mutlaka denk geleceksiniz. Elif'e de buradan kocaman selamlar, sevgiler iletmiş olayım.

0: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
5: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
6: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
7: Migros Yemek.
6: Migros uygulamasında.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
2: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlı.

17 Ağustos yeni bir hafta başladı ve umarım her şey keyifli olur, güzel olur, yolunda olur. Ama yeni haftanın açılışında 17 Ağustos'ta ülkemiz tarihinin en acı deprem felaketlerinden birinin yıl dönümü. 27 yıl önce gerçekleşen bu acıyı her birimiz paylaşıyoruz. Yarın saat 16'da Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da görüşmek üzere. İyi haftalar, bugünlük hoşça kalın.

0: spor haberlerini sunar.
1: Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftası Samsun Spor Göztepe maçıyla tamamlanacak. Karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Galatasaray, Alexey Batrakov'un transferi için Lokomotiv Moskova ile anlaşmaya vardı. Batrakov, prosedürlerin tamamlanmasının ardından yıllık 3,5 milyon euro kazanacağı 4 sezonluk sözleşmeye imza atacak. Genç futbolcunun Cuma günü oynanacak Erzurumspor maçının kadrosunda olması planlanıyor. Dünya Yelkeni'nin kalbi İstanbul'da attı. Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi'nin ev sahipliği yaptığı 2026 Skoda Formula Wing Dünya Şampiyonası Kadıköy sahilinde düzenlendi. Kadınlar kategorisinde Fransız sporcu Vaina Pico, erkekler kategorisinde ise İtalyan sporcu Alessandro Tomasi dünya şampiyonluğuna uzandı. Şansa kalmaz
0: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz.
3: RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: Yeni haftada rüzgar şiddetli değil, yer yer sağanak geçişleri sürüyor. Ege'nin güneydoğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzeydoğu ve güneybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Orta ve Doğu Karadeniz'de yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz.
3: RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Hem otoyolu Edirne, Batı Kavşağı, Gümüşova arasında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları var. Bu kavşaklar arasında

0: arasında kesimler halinde trafik diğer şeritlerden veriliyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 18'de 22. kilometreleri arası Kırıkkale-Ankara istikameti üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor.
1: Yiğit Akü yol durumu

0: kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

İyi akşamlar millet. Bay J'yi dinliyorsunuz. Burası Kral Pop Radyo. Ne yaptınız? Hafta sonu var mıydı bir hareket? Çünkü ayın 15'i ve 16'sıydı. Bu hafta da hareket olmadıysa sonraki hareket bir sonraki maaşa inşallah. Evet. Ya çocuklar bakın, siz çok sızlandığım için geçim sıkıntısının hayatımdaki en önemli şey olduğunu düşünüyor olabilirsiniz ama değil, içiniz rahat olsun. Tamam, evet, geçim sıkıntısı var. Ölen mi? Ölen mi? Hayır, tabii ki. Perişan durumdaki kredi kartıma gömdüğüm pahalı zayıflama iğnemi yapıp şen şakrak dolanıyorum ortalıkta. Herkes ne kadar gençleşmişsin Bay J diyor. Benden mutlusu yok. Hayat pahalılığı da neymiş? Sen beni üzemezsin hayat pahalılığı. Herkes fakirleştiğim için zayıfladığımı düşünüyor. Oysa ki zayıfladığım için fakirleşiyorum. Evet. İğne parası. Çünkü kendi kendime zayıflayacak iradem yok. Yarın aynı ilacın evli erkeklerin dirayetini koruması için olanı çıksın mesela. Onu da hemen alırım. 3'e 5'e bakmam. O değil de dün doz arttırdım. Yapay zekaya söyledim. Önce doktoruna danış dedi. Dedim ki doktorum sensin kanka. Beni finansal olarak gözünde fazla büyütmüşsün. Doktor ne ya? Vizitesi 10 bin lira oldu doktorum. Bu arada yatırım tavsiyesi değildir. Asla bu tip ilaçları bir doktora danışmadan kullanmayın. Siz bana ne bakıyorsunuz? 176 IQ'su olan üstün zekalı bir insanım ben. Her konuda başımın çaresine bakabiliyorum. Mesela bu ilaçları kullanmaya başlamadan önce titrasyon protokolü, doz cevap ilişkisi, gastrointestinal motilite üzerindeki farmakodinamik etkileri, gastrik boşalma hızındaki derece, ilacın eliminasyon yarı ömrü konusunda ciddi bir şekilde araştırma yaptım ben. Yani ben iğneyi kafama göre yapmıyorum, bilimsel olarak kafama göre yapıyorum. Bu arada sağlık işleri nasıl gidiyor? Valla genel olarak sağlığım yiyeyim ama dişlerimi yaptırmaya çalışıyorum ve diş hekimine hala borcum var. Parayı ödeyemediğim için esas dişleri geciktirip geçici dişlerle gezdirmeye devam ediyor beni. Dün dişlerden biri kırıldı düştü. Gülümseyip foto yolladım. Cevap yazdı. Ben böyle de beğeniyorum seni. Tercüme edeyim. Parasızken zaten bir halta benzemiyorsun. Bence bu iyi dursun böyle. Sabah bu şakaları yazdım ona, bak yayında ne anlatacağım, şakalar nasıl diye. O da dedi ki tam da bunlar şaka değil ki, dün gece birebir yaşadık biz bunu. Hatta sen değil, ben yazmış oldum bu şakayı. Borcun artık 250 bin değil 260 bin lira Bayeci. biliyor musunuz? Yüreğim narkozlu, böbreğim nasırlı, ayak parmaklarımı da hissetmiyorum. Artık 250 bin lirayla 260 arasındaki fark beni zerre kadar ilgilendirmiyor. Haciz gelse evde en değerli şey benim zaten. Amirim ünlü radyo sunucusu var, alıyorum bunu. Radyo devri kapandı memur Hasan, daha değerli bir şey bul. Bilgisayarımı almasınlar da, yoksa yayın durur. Yayın durur. Daha iki taksidi var bilgisayarım bu arada. Ve benden daha fazla bana ait olan tek şey hayatımdaki. Evet. Geçen gün ekranda kendimi görünce bilgisayarda, sen de kimsin dedim. O derece yabancılaştık birbirimize, kendimle ben. Kral Pop Radyo'dur, doğrudur. Sanayi uçurumdan aşağı yuvarlanırken ağaç dalına tutunmuş kardeşiniz Bay J'yi dinliyorsunuz.

0: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
2: İkonik ve cesur tasarımıyla yeni Nissan Juke Rent Go'da. Üstelik Ağustos sonuna kadar yapacağınız ön ödemeli kiralamalarda günlük 2999 liradan başlayan fiyatlarla. Hemen rentgo.com'a gelin, fırsatı kaçırmayın.
3: Kiralıyorum gidiyorum. Rent Go.
4: İki toplantı arasında.
5: Yüksek proteinli bir şey ye. Zardener tonlu aç ye.
6: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
7: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

0: Emlak Katılım Tasarruf Finansman'la dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu Emlak Katılım Tasarruf Finansman. Anahtar teslim mutluluklar Emlak Katılım şubelerinde sizi bekliyor.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
0: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Kerem abi.
6: Hayrola çocuklar?
5: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
7: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
6: Turkcell çözüm gücü.
8: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
6: Turkcell çözüm gücü.
5: Vallahi bravo Turkcell'e.
6: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
9: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
10: Turkcell'le bağlan hayata. Pop, pop, kral pop.
11: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

Selam millet, iyi akşamlar, iyi haftalar diliyorum. Ardından da dünyada yaşanacak, gerçekleşmesi çok küçük bir ihtimal olan devasa büyük bir aydınlanmanın ardından süper bir hayat diliyorum. Olursa, olursa. Garanti vermiyorum. Benim adım Bayce, dün oğlum bence gerçek adın güzel baba dedi bana. Evet evlat dedim, o kadar güzel bir isim koymuş ki annemle babam 35 yıldır Bayce adıyla yayındayım. Komik olan ne biliyor musunuz? Ebeveynlerim bir İtalyan vatandaşı evlada ne isim koyalım diye düşünmüşler. Tabii ki bir Fransız adı koyalım diye karar vermişler. Gerçek adım G harfiyle başlıyor. Giresun'un G'siyle. Aslında Bayce Bay G olmalıydı ama Fransız ismi olduğu için hemen ardından ince bir sesli harf gelince J diye okunuyor. Gerard gibi G ile yazılıyor. Hala dinliyor musunuz bu arada, yoksa kanal mı değiştirdiniz? Ne yapıyorsun? Neyse, yani adın ne diye sorduklarında Bay G diyorum ama Bay J diye okunuyor diye arkası. Baran. Az önceki anosta zayıflama iğnesi kullanıyorum deyince tepkiler geldi. Bunlar tehlikeli. Ne yapıyorsun Bay J? Sen bize lazım mı? Niye bu kadar uzattılar anlamadım bu şeyleri, lafları ama. Evet, iğne tehlikeli. Obezite süper zararsız. Oğlum ürem 350 idi iğneden önce. Üre biliyor musun üre? İdrarımda protein, kan ve keton çıkıyordu. Bir canavar filmindeki canavarın lazerle vurulduktan sonra bağırsaklarını sürükleyerek yürümeye çalışması gibi bir çiş tahlili çıkmıştı. Yani evet, kabul ediyorum. İlaç sanayisi tedavi etmek üzerine değil, tedaviyi sürdürme üzerine çalışan bir sanayi. Eyvallah da bu ürettikleri ilaçların işe yaramadığını göstermez arkadaşlar. Ve her gün yenisini yapıyorlar. Şimdi üçüncü faz deneyleri bitti. Retatrutid 2028'de eczanelerde olacak. Kilo verdiriyor, direkt yağları hedef alıyor, yakıyor. Bu yakımla metabolizmayı hızlandırıyor, kasları koruyor. Bakın bu peptit çamaşırlarınızı katlayıp doğru raflara yerleştiriyor millet. Bayce biraz abartıyor musun? Obez misin ki? Ya keşke obez olsaydım. O zaman şişko şakaları yapardım kendimle ilgili. Kimse body shaming yapıyorsun demezdi. Kendimle dalga geçtiğim için. Değil mi? Oysa ki obez değilim. Şişkinim ben. Böyle sanki çok tuzlu yemişim de su tutmuş gibi görünüyor. Anladın? En gıcık olduğumda ne biliyor musunuz? Yani arkadaş dediğim zaman. Arkadaş. Hayatını güzelleştiren insanlar gelin. Benimkiler ayı. Diyorum ki geçen mangaldayız. Çok kilo aldım beyler. Yok be abi, iyisin demelerini beklersin değil mi? Bahçe hayvan gibi olmuşsun. Aynen aynen gibi bir şey beklemiyorsun. Sen mi danayı yemişsin? Dana mı seni yutmuş belli olmuyor. Hay. Yemek yemeyen insanlar beni irite ediyor. Karıma gıcık oluyorum. Akşam eve geliyor. Şey diyor, aşkım çok açım. Ölüyorum açlıkla, bugün yemek yemeyi unuttum. Yani kıskançlığımdan herhalde aşırı gıcık oluyorum. Nasıl yemek yemeyi? Ya nasıl unutur? Yani... Kanka bu kaka yapmayı unutmak gibi bir şey. Gerçekten mi ya? Yani zaten temel iki fonksiyonla çalışıyor bedenimiz. Beslenmek, dışkılamak. Neyi nasıl unutabilirsin? Nasıl ya? Bunları unutuyorsan dışarı çıktığında evli olduğunu da unutursun Kadir sen. Ben asla unutmuyorum. Evli olduğunu mu bahşiş? Yok, yemek yemeyi. Yemek yerken bile...

Yemek yerken bile yemek yemeyi düşünüyorum. Öğlen 2.30'da bir sandviç yerken 2.36 gibi atıştırmalık ne yerim acaba diye kafada planla ayarlamaya çalışıyorum. Şimdi bak acayip. Evet Bahçe, sana katılıyoruz. Bir mevzuyla geliyorum. Hayat arkadaşım ne zaman sandviç yapacağım ister misin diye sorsam, yok canım senden bir ısırık alırım diyor. Elim de çok lezzetlidir. Yani sizin sandviç dediğiniz şey bir dilim salam bir dilim kaşar. Benim çabatta ekmeğinin üzerine soslu köftelerin üstünde erimiş mozzarella, pesto tabanı falan var. Anlatabiliyor muyum? Bakın aynen tarif ediyorum. Her seferinde aynı. Geliyor büyük bir ısırık alıyor. Oha çok güzel olmuş aşkım deyip kanapeye oturmaya geçiyor. Tam 20 saniye sonra ikinci ısırık için yeni sorti yapıyor. Yalnız çok güzel olmuş aşkım. Gerçekten eline sallıyor. Harş diye yarısına kadar ısırıyor. Diyet böyle yapılmaz. Yiyecek bir şey alamayayım diye cüzdanı evde bırakıp çıkmak yanlış metot bu. Çünkü beleş bulursan ısırırsın. Diyet böyle yapılmaz. Kral Pop Radyo, ayrılmayın.

pekala millet. Ağustos ayı Türkiye'de yılın en sıcak ayı. Sıcaktan korunmak için yapmanız gerekenler listesi yayınlıyorlar her yıl. Bana sorsanız Bay J sence diye, bence korunmanıza gerek yok. Siz kışkırtmadıkça saldıran bir şey değil sıcak. Aldın. Bu adi kelime şakasının ardından günde 2 litre su kuralını konuşalım mı biraz? Çünkü evet bu bir komedi programı ama müdürüm halkı bilinçlendirdi aynı zamanda dedi. Başımın üstüne emriniz olur dedim. Şimdi soruyorum. Kim içer abi 10 bardak su günde? Ya 10 bardak nedir ya? Kimin bu kapasitede bir işkembesi ve bunu yapacak kadar vakti var 2026 yılında? Hasan Bey yine bir su molası. Ama yeter Hasan Bey. Ben bir kez denedim. 2 litre su içtim. Omuzlarım acıdı gerginlikten. Al. Halkı bilinçlendirdim. Ya kanka çok su içmenin de zararları var. Yani vücudun elektrolit dengesini bozabiliyor. Suyu fazla kaçırırsan kandaki sodyumu bile sulandırıyorsun. Böyle şeyler de var. 48 kiloluk bir genç kız 3 litre su içse ne olur? Suyu ben de bilmiyorum sizce ne olur diye soruyorum yani. Şaka şaka araştırdım. Şimdi bak kandaki sodyumun fazla seyrelmesine yani hiponatremiye yol açabilir. Hiponatremi ne Bahçe? Üzgünüm bu noktada my English is finished. Adı. Sağlığınız ve siz değil, değil mi bu programın adı? Ne Bay J Show? Ha, ona göre ayarlayın tıbbi bilgi beklentilerinizi burada. Ya arkadaşlar eskiden naif bir insandım. Herkesin iyiliğimi düşündüğünü düşünmeye odaklıydım. Ama 55 yaşındayım. Üstümden yük treni geçti defalarca. Üç evliliğimi de söylemiyorum. Bunun dışında yani araştırdım. Yani bu şişe suların satılmasının başlamasıyla ateşlenmiş bir kampanya bu. Sosyal medyada bir komplo teorisini anlatıyordu. Onun yalancısıyım. Çok su için, 8 bardak için, 3 litre su için. Bu arada su faydalı. Orada soru işareti yok. Ama bu kadar fazlasına zorlandığım zaman işin içinde bir iş arıyorum arkadaşlar. Su tabii ki faydalı. Ana haber bülteninde duymasaydım kuruyup gidecektim su için demeselerdi diye. Susayınca içiyor zaten kuru üzüme dönmemek için. Çöle gitmem ben. Çöle asla gitmem biliyorsunuz değil mi? Ne gerek var kral? Çok şükür nehir var, dere var, her yer şıprıntı. Niye gidersin çöle ya? Bak Türkiye çölleşiyor dediler. Geçen hafta Sinop'ta 1+1 aldım ben. Çünkü ben yaş icabı göremem, yetişemem Sinop'un çöle olduğunu görmeye. O ağaçtan... Bayci iyi yapmışsın. Çok pahalı mı Sinop'ta daireler Bayci? Ya ne bileyim emlakçı mıyım ben? Az önce de yalan söyledim zaten. Dur bir bakalım cidden fiyatlar güzelse. Benim gibi devler zaten her zaman zirvede yaşar. Bu yüzden Sinop her zaman iyi bir fikir gibi gelmiştir bana. Her neyse. Sıfır daire, 82 metrekare, 2.900.000 lira. Aa, bizim Bodrum'da burada bisiklet satıyorlar bu fiyata. Yemin ediyorum. Okey peki tamam. Çok heyecanlandım. Sinop'ta yaşam nasıl yaşanır mı? Harika yaşanır. Trafik lambası yok gibi. Bütün yollar denize çıkıyor. Sakin ve huzurlu. Gittikçe ısınıyorum. Gittikçe ısınıyorum. Çok önemli bir bilgi daha soralım yapay zekaya. Türkiye'nin en güzel insanları hangi şehirde yaşıyor? Aa cevaba bak. Araştırdığınız Sinop TÜİK verilerinde defalarca Türkiye'nin en mutlu şehri seçilmiştir. Kanka sorduğum soruya cevap verir misin lütfen? Politik doğruculuk oynama, asabımı bozma Allah aşkına ya. Peki İzmir. Okey Sinop'a biraz uzak. Bu arada sakın linç etmeyin. Yapay zekanın yalancısıyım. Uzaylıların kiralık ulağı gibi düşünün beni şu an. Devam et dedim İzmir'den sonra. Devam etti biliyor musunuz? İzmir, Bursa, Giresun, Trabzon, Adana ve Antalya dedi. Ama dedi güzellik görecelidir. Herkese göre güzel tanımı farklı olabilir. Bu yüzden benim yorumlarım altın oran, yüz şekli, genetik olarak dünya standardındaki güzellik anlayışı dedi. Tamam oğlum ben de onu soruyorum zaten. Ne soruyor da kendi görecemi mi soracağım? Bayağı işte vitrin mankenlerini soruyorum ya. O model. Neyse. Yüzeysel bir insan değilim. Huzur ve mutluluk benim için her zaman daha önemli. En azından siz öyle bilin de.

0: 11 saatleri arasında Kral Pop'ta. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
3: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Ağustos ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
4: Çocuklar okula dönüyor, Akses'ler 3000 TL'ye varan çift para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl, kampanya

mücadele, adanmışlık, heyecan. Disney Plus'ta başrolde şimdi spor var. EuroLeague, BNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.

0: istikbal.com.tr'de.
1: Milyonum alanlar bile neler söylüyor bak dinle. Gelmiş geçmişin
2: Füsti Şeftali budur.
3: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.

Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
2: Suların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-18 Ağustos tarihlerinde tüm 5 litre sular 36 lira 50 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan

0: Ile eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
2: PTR. Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Kobi ve iş yeri sahipleri Paysell ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği arttıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme. Sen de

Merhaba millet, burası Kral Pop Radyo. Adım Bahçe, 35 yıllık radyo şovmenliği kariyerim esnasında Türkiye radyoculuğuna çok zarar verdim. O kadar böyle doğuştan radyo şovmeni yapıyorum, o kadar rahat, sempatik ve dolu dolu yaptım ki bu işi çok kolay gibi gösterip saçma sapan insanların zaman içinde bu mesleğe girmesine neden oldum. Bugün dinlediğiniz, kötü bulduğunuz sunucuların sebebi ben olabilirim. Aşırı kolay gösterdim mesleği. Neyse ki sanayi bitmek üzere. Bitiyor arkadaşlar, her canlı. Şu sıralar kendimi dünyanın en kıymetli ve pahalı daktilosu gibi hissediyorum, biliyor musun? Kimse kullanmıyor artık. Ve ne bileyim, bana meraklı bir koleksiyoncu arıyorum. Tercüme edeyim. Yani daktilo ve koleksiyoner derken, hayatı boyunca beni bayıla bayıla dinlemiş olan, zengin, nostaljiye hassasiyeti olan orta yaşlı dul bir kadın. Koleksiyoner derken, insan koleksiyonu değil de yani kölelik dönemini hatırlattı bana bu yani. Kölelik döneminin başladığı 1800'lerin başında dünya nüfusu 1 milyardı. Şu anda 8.3 milyar insanız. Ben inanıyorum ki gönüllü olarak ekmek elden su gölden kölelik hayatı için en az 1 milyar başvuru alırım bugün. Bu arada 8.3 milyar dedim ama doğrusu 8 milyar 311 milyon. Yani 11 milyon kişiyi küçümsemeyin. Her 11 milyon kişiyi küçümsediğinizde şöyle düşünün. Bu 11 milyon kişiye maaş ödüyor olsaydım. Veya 11 milyon bakımından sorumlu olduğum çocuğum, evladım olsaydı. İşte o zaman yani 11 milyona siz baksaydınız, biz de geriye kalan 8.3 milyar kişi huzur ve refah içinde yaşıyor olacak. Sizin yüzünüzden fakiriz. 11 milyona bakmıyorsun. Artık bugün arkadaşlar 17 Ağustos 2026. Bugün dünyada 222 bin kişi doğdu ve 100 bin kişi öldü. Bakın ben bu işin profesyoneli değilim, demograf değilim ama biz daha gün yüzü göremeyiz. Mümkün değil yani günde 100 bin kişi eklenen bir dünyada. Demograf değilim belki, evet, ama son derece başarılı bir herçokolog olarak. Bugün dünyanın istiyap haddi nedir konusuyu masaya yatırmak isterim. Sizlerin de müsaadesi olsun olmasın. Dünyaya istiyap haddi diyerek kamyon muamelesi yapmak istemezdim ama halkın arasından halka hitap eden biri olarak teknik laflara girmeyi tercih etmiyorum kral. Biliyorsun beni. Beni biliyorsun kral. Dünya kaç kişi taşıyor? Biri çıkıp Bahçe merak etme dünyanın kapasitesi var diyor da kardeşim neye göre var? Yani dünyanın üzerinde boş yer gördünüz mü? Her taraf insan. Ben geçen hafta markete gittim, park yeri bulamadım. Sen bana dünyanın 8 milyar insanı kaldırabileceğini söylüyorsun. Birilerinin insanlara doğru büyük hoparlörlerle kardeşim birikme yapmayalım, birikmeyin diye kalabalık yerleri ufak dağıtmak. Mesela İstanbul 20 milyon kişi mesela, yay onu etrafa, 7 milyon kalacak şekilde, bak her şey nasıl yoluna giriyor. Peki Bahçe, ya kimse İstanbul'dan gitmek istemezse? Nasıl yani? 2034 yılında ülkenin kralı olmuş olan Bahçe'ye karşı gelmeye kimin cüret göstereceğini düşünüyorsunuz o zaman yani? Neyse. İstanbul'u da hallettik. Dünyayı da taşıma kapasitesi açısından değerlendirdik. 2034'te de kısmetse ülkenin kralı da oldum. Akşam akşam daha ne yapayım? Siz biraz dinlenin. Ben de sınırlı yetkim olan kendi içimdeki ülkeyi yönetmeye gitmek istiyorum. Birazdan görüşürüz.

0: Net Gündem.
1: Merhaba, haber sitelerinden derlediğimiz Net Gündem'le sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Bugün 17 Ağustos, Büyük Marmara depreminin yıl dönümü. 27 yıl önce yaşanan büyük felaketin yıl dönümünde depremin etkilediği yerlerde anma törenleri düzenlendi. Biz de depremde hayatını kaybeden tüm canlarımızı rahmetle anıyoruz. Kuriş suç örgütüne yönelik operasyon ve süren soruşturma haber portallarında manşette. ntv.com.tr ile başlayalım. Kuriş suç örgütünün lideri olmakla suçlanan Alihan Kuriş tutuklandı. Örgütün yöneticisi olmakla suçlanan kişilerin sosyal çevresi olduğunu söyleyen Kuriş, adresinde ele geçirilen para ve altınlar için düğün takısı dedi. Kuriş, kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarını ise reddetti. Geçelim trthaber.com'a. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kuriş soruşturmasına ilişkin konuştu. Operasyonun dini cemaatlerle ve muhafazakar kesimlere yönelik olmadığını, yapılanmanın üst yönetiminin hedef alındığını söyledi. Çiftçi, örgütün üst yönetiminin FETÖ'nün Baylok uygulamasına benzer şekilde Glooper adlı gizli haberleşme uygulamasını kullandığını belirtti diye yazıyor haberin detayında. Habertürk.com'da da Adalet Bakanı'nın konuya ilişkin değerlendirmesi var. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ali

0: Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonla ilgili açıklama yaptı. Gürlek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti suç örgütleri ve çetelerle mücadelesini kim olduklarına veya hangi kisve altında faaliyet gösterdiklerine bakmaksızın hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla sürdürmektedir dedi. Anadolu Ajansı'nın sitesi aa.com.tr ile devam edelim. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Gün gazetesine konuştuğu çerçeve yasanın bir af olmadığını söyledi. Abdullah Öcalan'ın önümüzdeki dönemde de sürece katkı vermeye devam etmesini mümkün kılacak şartların oluşturulması gerekmektedir dedi. Sabah.com.tr var sırada. Menderes Belediyesi AK Parti'ye geçti. İzmir Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisinde yapılan başkan vekili seçimini AK Partili Asuman Şen kazandı. İran ve Amerika arasında imzalanan mutabakat zaptında belirlenen 60 günlük süre bugün doldu. CNNTürk.com'dayız. Taraflar daha önce zaptın artık geçersiz olduğunu ilan ettikleri için sürenin dolması sembolik olarak niteleniyor. Uzmanlar tarafların anlaşmadan çok uzak olduğuna dikkat çekiyor. Hatta Amerikan Wall Street Journal gazetesinin iddiasına göre İran Amerika'yla çok daha büyük bir savaşa hazırlık yapıyor. Bizden kralmusic.com.tr'den bir haberle bitirelim. Kral Otobüsü İzmir'de çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız radyonuzda olsun. Gündem. Net gündem. Pop, pop,
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.

0: Strako prosedürlerin tamamlanmasının ardından yıllık 3,5 milyon euro kazanacağı 4 sezonluk sözleşmeye imza atacak. Genç futbolcunun cuma günü oynanacak Erzurumspor maçının kadrosunda olması planlanıyor. Dünya Yelkeni'nin kalbi İstanbul'da attı. Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi'nin ev sahipliği yaptığı 2026 Skoda Formula Wing Dünya Şampiyonası Kadıköy sahilinde düzenlendi. Kadınlar kategorisinde Fransız sporcu Vaina Pico, erkekler kategorisinde ise İtalyan sporcu Alessandro Tomasi dünya şampiyonluğuna uzandı. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

günler, iyi akşamlar millet. Kral Pop Radyo'da şahane bir program. İsterdi gönül ama bu var. Adım Bayce. Lakabım bu kadar para, bu kadar boya. Eskiden ne kadar ekmek o kadar köfteydi. Şimdi boya etten ucuz olduğu için güncelledim. Kendi durumumu da göz önüne alarak. Bir de yemeğe verdiğim önemi azalttım. Yani homini gırtlak bum bum nereye kadar ya? Dünyada günde 20 bin kişi açlıktan ölüyor. Şükür deyip az yemek lazım ya. Hem belki az yiyince uşakta tutarız. bakın bir şey söyleyeceğim. Sizinle sözleşme falan imzalamadık, tamam mı? Ölene kadar en iyi şakaları yapacağım da demedim. Ne münasebet, bu şekilde borçlandıramazsınız beni. İnsanım ben, insan. Bazen bunları da yapmak ihtiyacı hissediyorum. Her gün 20 bine yakın kişi açlıktan ölüyor. Ve sıkı durun, dünyada fazla kilolu insan sayısı 1 milyar 800 milyon kişi. Eyyuh arkadaş. Hayır ya, kabul etmiyorum ya. Ya onu bırak. Hem beslenme dengesini bozuyorlar, hem zayıflama hizmetlerine, sağlık hizmetlerine, ürünlerine dünyanın parası gidiyor. Bence bu konuda bir şey yapmak lazım. Ne gibi Bayce? Dur hele, düşünmeden gelmedik herhalde yayına. Ne dedik? Dünyada hala 100 milyonlarca insan yeterli yiyeceğe ulaşamıyor. Bir taraftan dünyada 1 milyardan fazla insan obeziteyle yaşıyor. Dedik mi? Dedik. Yani insanlık olarak hiçbir konuda beceremediğimiz gibi beslenme konusunda da ortak bir karar almayı başaramamışız. Bir taraf açlıktan ne yiyeceğini düşünüyor, diğer taraf ne yememesi gerektiğini düşünüyor ve her şeyi ne bulursa yiyor. Ben artık hamburgerin yasaklı kapsamına alınmasını istiyorum. Eczanelerde satılsın, turuncu reçete. Abi 2 hamburger alabilir miyim? Reçeteniz var mı? Yok ama çok zor bir gün geçirdim, hadi be. Kıyamam. Tezgah altı salamlı sandviç var dilerseniz. Gülüyor muyuz? Gülmek güzel bir şey. Gülmek en iyi ilaç millet ya. İlaçtan sonra. İlaçtan sonra en iyi ilaç. İlaç bence hala en iyi ilaç. Yani yılan ısırdı, zehirlendim, ölüyorum. Sana harika bir şaka yapacağım. Hemen düzelirsin. Yok öyle bir şey. İlaç en iyi ilaç. Komedi en iyi ilaç olsa adı ilaç olurdu. Bir düşünün biraz yani. Yani psikosomatik etkilerini yadsıyamam komedinin elbette ama siroza giden karaciğer yağlanması konusunda mesela bilemedim ya. Ha? Ama şimdi güzel şeylerden bahsedelim anonsu kapatırken. Güzel haberlerle başladım haftaya. Evet, bugün gördüm. Amerikalı karizmatik oyuncu Johnny Depp sessiz sedasız yardıma ihtiyacı olan kediler için $300,000 toplamış arkadaşlar. $300,000. Tebrik ediyorum Johnny Depp'i. Kedigillere olan hassasiyetim belki bu haberi bir miktar daha duygusal karşılamış olmama neden olmuş olabilir. Sevgili Johnny, sırada Bay J var. Ve umurumda bile değil. Bu işi sessiz sedasız veya çığlıklar atarak yapıyor olman samimiyetle umurumda değil. Bir şey yap. Bir şey yap. Yoksa çığırımdan çıkmak üzereyim. Haydi bu mesajım hayırlara vesile olsun Johnny Bey. İnşallah ayrılmayın millet. Kral Pop Radyo burası.

Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

0: Partiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
6: İklimsa. Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize

0: kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
1: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

0: Kimin ne dediği, ne düşündüğü pek de umurumda değil dinleyiciler. Nereden öğrendiğimi, ne zaman mükemmelleştirdiğimi ve hangi ara bu kadar kaliteli, kalabalık. Şahane bir dinleyici profilini buraya, Kral Pop Radyo'ya, Türkiye'nin en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosuna çektiğimi hatırlamıyorum. Ama netice, hepimiz için iyi olduktan sonra sorgulamanın araştırmaya devam etmenin gereği var mı? Hayır, dosyayı kapatıyorum. Hepiniz Bay J'nin spektaküler şovuna hoş geldiniz. Spektaküler diye TDK'da bir kelime var mı çok emin değilim ama havalı bir kelime. Spektaküler. Seyirlik, gösterişli, muhteşem demek. Yani kelimenin kökenini bile araştırdım. Boşuna bu kadar sevmiyorsunuz, dinlemiyorsunuz yani. Boşuna değil. Yani bir insanın kalitesi konuşacağı kelimeleri ortamlara girmeden önce antropolojik olarak incelemesiyle eşit. Yani oradan anlaşılır. Anladın? Bu duruma gelmek, bu hale gelmek kolay oldu mu? Olmadı dost. Olmadı güzel insan. Ben böyle doğmadım. Yıllarca çalıştım. Hatta bir dönem radyo şovmeni kampı gibi bir şeyin içinde kaldım. Toyduk. Ne yaptığımızı bilmiyorduk. Başımıza gelmeyen kalmadı. Komedi kampı. Başa ne gelmiş olabilir ki komedi kampında? Mesela mikrofonu ağzımıza doğru tutmamız gerektiğini tatsız bir kazanın ardından öğrendim. Çok uzun yıllar süründüm. Bir daha da sürüneceğimi düşünmemiştim bu sanayide. Ama değil mi 2026 kısmet. 2026'ymış. Para önemli yani para... Yani para aşkı bütün kötülüklerin temelidir derler. Benim durumum biraz farklı. Ben aşk parası yüzünden bu hale düştüm. Yani 3 evlilik, 112 ilişki... Para aşkı değil, aşk hayatımı devam ettirme parası. Çok daha kötücül bir şeyden bahsediyoruz. Anladın mı? Bütün kötülüklerin... Komedyen olmak zaten zor. Sürekli bir yerlerdesiniz. Sağlıklı bir ilişki yürütmeniz neredeyse imkansız. Bir de hayatım boyunca bir sevgilimden ayrıldım. Bir tanesiyle başladım. Daha başlarken de biteceğini biliyorum. Ha, karım mı? Düşün. Bir de eşim. Yani tanrım neden hatırlattınız? Bir de kara mizah yapıyorum. Ayıp şakalar yapıyorum. Bazen tepki alıyorum. Bir tanesi bir gün dedi ki bence şişman, zayıf, uzun boylu, kısa boylu body shaming şakaları yapman ahlaksızca dedi. Dedim ki kızım sarhoşsun. Saat sabahın 4'ü ve yerini bile bilmediğin bir apartman dairesinde Bay J ile berabersin. Sence ilk endişen benim politik doğruculuktan uzak şakalarım mı olmalı yoksa hayatınla ilgili verdiğin yanlış kararlarla başlayalım mı istersen? Biz ama siz dinleyicilerimle aynı kafadayız diye düşünüyorum. Eğlence arayışındaki yorgun trafik insanları, eğlence arayışındaki evli çocuklu radyo sunucusu bir araya geldik. Yani bu akşamı... İleri götürmek için tüm çabayı da gösteriyorum, görüyorsunuz. Tabii bir de bizi evlerinde, iş yerlerinde oturarak dinleyenler var. Hepinize kolay gelsin diyoruz. Ev hanımları yemek hazırlığında, çocuklar, gençler yaz aşklarının heyecanında. Bu saatte hala iş yerinde olanlar kariyerlerini bu şekilde ileri götürebileceklerini düşünüyorlar. Ne üzülüyorum biliyor musunuz? Bak bugün ikinci defa bahsediyorum programda. O güzel kölelik günleri geride kaldı ya. Köle pazarında satılmak kötü bir şey mi? Kötü bir şey. Kölelik devri bitti. Yani insanlığın utanç sayfalarından bir tanesi gibi her zaman anılıyor. İndirim bölümünde satılmak. En bence de.
1: Gel gel gel bunlar bugün bitecek. Gel. %70'e varan indirimler. Pahalı modellerle aynı kadar. Hastalanmaz, sümüğü akmaz. Radyo programı sunar. Müthiş bir sevgili olduğunu söylüyor ama çok pis kokuyor. Bu yüzden denemedik.
0: Kalite kontrol. Kral Pop Radyo burası. Bay J burada birazdan görüşeceğiz.

piyasa dengesi arkadaşlar. Abi. Şimdi size eşek şakaları yaparak devam edeceğim burada yayında. Eşek şakası daha çok böyle el ayak şakası gibi, anladın mı? Böyle laflarla değildi. Şimdi durumu size şöyle izah edeyim. Ben ahlaklı olmaya ya da düzgün yaşamaya karşı filan değilim. Benim problemim ne? Çevremdeki o aşırı normal, aşırı kibar ve kusursuz erkeklerle. Arkadaşlar, ortalıkta bu kadar çok örnek vatandaş, ideal partner profili dolaşırsa benim gibi düz adamlar piyasada ucuz duruyor. Anlıyor musun? Yani direkt sırıtıyorum. Yoksa ben de edepsiz ya da kötü bir insan değilim. Gayet nazik, empati yeteneği olan bir insanım ama yanındakiler çıtayı öyle bir yere koyuyor ki onların o ahlak abideliğin yanında ben defolu ürün gibi görünüyorum. Yapmayın. Ya ben geçen mangaldayız. Kadınlara yardım ediyorum sofrayı kaldırmaya. Abi kötü örnek oluyorsun dedi yanımdaki adam. Hani sosyal medyada gezerken influencer erkekler görüyorsunuz ya. Böyle sevgilisine sabah yatağına kahve götüren, her özel gününde şiir yazan tipe. Yap abi, yapma, yapma. Sizin yüzünüzden biz evde kanapede uzanıp sadece televizyon izlediğimiz için vizyonsuz ilan ediliyorum. Şimdi de sosyal medya personası ve evdeki eziklik konusunda bir takım şakalar deneyeceksiniz. Şimdi beni dışarıdan görenler, duyanlar, yani dijital dünyada ya da sahnede biraz böyle fırlama, deli dolu biri sanıyor olabilir. Hayır efendim, değilim. Ben sadece mikrofon başında ya da sahnede arızalı bir karakteri oynuyorum. Oynuyorum ve bunu o kadar güzel, doğal yapıyorum ki bazen kendim bile ona acaba harbiden deli miyim? Ben böyle bir insanım diye. Çünkü yani dışarıda o spot ışıkları söndüğü anda o kadar sıradan, o kadar uysal bir insanım ki. Yani bu karımın tamamen dominant olduğu, evde son sözü onun söylediği bir ilişkide. Bir erkek ne kadar pısırık ve görünmez olabilirse tam olarak öyleyim. Öyleyim, ay sonu hesaba yatan para ona gidiyor. Mesela dışarıda kahve almak için aşkım bana bir 100 lira yollar mısın? Aptal, 100 liraya kahve kalmadı. Al bir 500 lira hadi. Köfte hor diyor. Durumumun hoşunuza gitmesi beni gururlandırdı. Birçok kadın da beni izlerken muhtemelen içinden ay ne tatlı, tam evlenip eve köle edilecek, sesi soluğu çıkmayan ezik erkek tipi diye düşünüyor değil mi? Bölüm 3, yönetim krizi ve modern sanat. Neyse ki çalıştığım medya şirketi, Doğuş Yayın Grubu bana katlanıyor. Şu an bizim yönetim katında anksiyete ilacı kullanan ya da stresten saçını başını yolan kim varsa sorumlusu benim, biliyorum. Biliyorum, birkaç yıldır bana dayanmaya çalışıyor ama günün sonunda hepimiz için harika bir kazan kazan ilişkisi oldu. Hem günün sonunda hem kazan kazan Amerikancadan tercüme. Bu arada çok özür diliyorum o açıdan. Win-win at the end of the day. Onlar reytingden ve tıklanmadan para kazanıyor. Ben de hayatımı idame ettiriyorum. Siz de burada harika bir program dinliyorsunuz. Üstelik piyasada ruh sağlığımızı korumak için bir sürü lüks terapi merkezi var. Yani paramız yabancıya gitmiyor. İçeride kaldığı sürece problem. Geçen gün internette gezerken bir haber gördüm. Dünyanın bir ucunda adamın biri kendi arazisinde tuvalet ve klozet kapağı müzesi açmış. Sergi alanı, teneke çatılı bir barakanın içine 800 tane klozet kapağı dizmiş. Üzerlerine de el işlemeleri yapmış. Bir tanesini evcil köpeğinin portresi. Eski bir askeri tanıdığı adama zamanında diktatör saraylarından birinden sökülmüş orijinal bir parça göndermiş. Vizyon, bir büyük koleksiyon. Karısı sürekli bırak şu saçma hobi, evi çöplüğe çevirdin diyormuş. İlişkiler tam olarak böyledir arkadaşlar. Kadınlar her erkeğin yaratıcısı bir hobisi olsun, entelektüel takılsın ister, sonra erkek gidip kendine böyle biraz absürt olsun bir dünya kurduğu zaman neden her yer klozet kapağı? Çıldırtacak mısın beni adam? Ama o kapağın değerini ne zaman anlarlar biliyor musunuz? Evde acil bir durum olup da o kapının altından dünya çekildiğinde. Evet.

0: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak. Pop, pop, kral
1: pop. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Karnın zil çaldığı

0: tatil sepetinde. Tatil sepeti. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Happy.

0: Kullanmanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Sıların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-18 Ağustos tarihlerinde tüm 5 litre sular 36 lira 50 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
1: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
2: Tablet deyince vatan.

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık PTR.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
3: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell.

Merhaba, iyi akşamlar millet. Mikrofon başında ben. Sektörün en çok dinlenen, en popüler adamı. Olmayabilirim belki ama bu durum ekip çalışmasının ne kadar hayati olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Yani buradan patronundan yazılımcısına, kurgucusundan finans departmanına kadar tüm ekibe sevgilerimi gönderiyorum. Özellikle muhasebede, finansta çalışan arkadaşlara. Ya kardeşim, yıllardır bu medya grubundayım. İlk çalışmaya başlamam 2010 senesi Doğuş Yayın Grubu. Bir kere bile maaş günü sekmez mi ya arkadaşlar ya? Bu nakit akışı nereden geliyor? Hiç umurumda değil. Gerçekten bak. O kadar idealist bir çalışan değilim. Zaten bizim dijital ekipteki diğer çocuklara bakıyorum. Hepsinin altında son model elektrikli spor arabalar. İnanılmaz bir... Galiba benim bu iş arkadaşlarıma biraz daha iyi davranmamın zamanı geldi. Önce onları çok seviyormuş gibi yapıp VIP davetlerine sızarım. Amacıma ulaşıp pastadan payımı aldıktan sonra da yine arkalarından gıybetlerini yapmaya devam ederim. Nasıl fikir? Nasıl fikir? Evet, sıcak Ağustos akşamı. Siz sahilde şezlongda uzanıyor olabilirsiniz. Ben klimalı stüdyoda dirsek çürütüyorum her zaman. Ama şunu unutmayın. Benim sadece bedenim burada. Ruhum şu an Maldivler'de. Bembeyaz kumsallarda sörf yapıyorum. Elimde buz gibi bir deto... Maldivler'de sörf yapılıyor mu, cehaletimi bağışlayın? Fakirliğimi bağışlayın. Elimde bol buzlu bir detoks içeceği var. Dünyaca ünlü bir dijital içerik üreticisi de yanımda oturmuş, saçlarıma masaj yapıyor. Kız bu arada. Evet. Yo, saçlarım uzun değil ama benim fantezim. Kafamın içinde istediğim gibi tasarlarım. Yani siz benim dökülen saçlarımı sorgulayacağınıza yanımdaki o dünyaca ünlü modeli sorsanız önce. Ne oluyor Bay J diye. Evli barklı adamsın. Tamam, kel de adamım. Neyse. Size internette denk geldiğim bilimsel bir araştırma sonucunu aktarayım. Stanford Üniversitesi. Bilim insanı bir keşif yapmış. Evlilik kronik anksiyete ve depresyonu tedavi ediyormuş. Müthiş bir ironi. Ben senelerce evli kaldım. Üçüncü evliliğim. O evlilik süreçlerinin büyük bölümünde eczanelerle akraba oldum arkadaşlardan. Anksiyete ilaçlarının her rengini denedim. Her dozunu denedim. Ya işte profesör oldun diye öyle laboratuvardan ahkam kesmeyeceksin. Evlensene önce 3 kere. Bazı gerçekleri bizzat sahaya inmeden, evlilik cüzdanını imzalamadan öğrenemezsin kral. Profesöre kral dedim. Araştırmacılar da şaşkınmış. Çünkü normalde kaygılı birinin evlenince daha da panik olacağını düşünüyor olmaları gerekiyor. Aksine uykusuzluk ve stres gibi semptomların, evlenmeden önce gayet mutlu ve huzurlu olan biri, depresif biriyle evlendiğinde hayatı kayıyormuş. Ya, keşke yalnız kalsaydım diyormuş. Arkadaşlar, bu araştırmanın tamamı yanlış. Ben gayet sağlıklıydım, evlendim. Önce hafif bir panik atak başladı. Sonra anksiyeteye döndü. O anksiyete

Ben de kronik uykusuzluk yaptı. Ardından vücut çökmeye başladı. Önce bel fıtığı oldum. Sonra reflü başladı. En son stresten saç kıran oldum. Tabii bunların benim evliliğimle hiçbir ilgisi yok ama hazır sırası gelmişken ben hepsini saymak istedim. Eğer haftanın bu ilk gününde 17 Ağustos Pazartesi akşamında da programımızın bugünkü setimizin sonuna geldi. Kulaklarınıza, yüreğinize sağlık. Mikrofon başından benden Bay J'den şimdilik bu kadar. Kral Pop'tan ayrılmayın.

0: kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEB. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmeniz
2: lazım. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: Pop Liste.
1: Pop Liste'den herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Derya Ulu Şımarık. 9 numara Yalın Akşamüstü. 8 numara Manifest Toz Pembe. 7 numara Mebrure Değilim. 6 numara Sibel Can APO Kıyamam. 5 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. 4 numara Blok 3 Sebebi Yar. 3 numara Mela Bedel Mustafa Sandal Bülent Tezcan İki Tas Çorba. 2 numara Hadise Arabi.

0: bir numara Manifest Ajda Pekkan hileli.
1: Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşimi. Sabaha kadar oyna atarları hileli.
0: Sırada YouTube, YouTube Müzik, Mood Müzik, Fizi, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Sibel Can APO Kıyamam. 9 numara Tan Taşçı Gidişat. 8 numara Blok 3 Poise Çok Güzel Gülüyorsun. 7 numara Crash Crash. 6 numara Hadise Ara Beni. 5 numara Blok 3 Kırgınım. 4 numara Blok 3 Kayıp Kalp. 3 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 2 numara Manifest Toz Pembe. 1 numara Blok 3 Sebebi Yar.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar, dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara Blok 3 Kırgınım, 9 numara Tan Taşçı Gidişat, 8 numara Blok 3 Kayıp Kalp, 7 numara Mela Bedel İki Tas Çorba, 6 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri, 5 numara Sibel Can APO Kıyamam, 4 numara Manifest Toz Pembe, 3 numara Hadise Ara Beni, 2 numara Blok 3 Sebebi Yar, 1 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli.
1: Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşimi. Sabaha kadar oynat sarları hileli.
2: Pop liste. Pop liste.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.